be, zama be. Botonga tonga tonga tonga libanda, zama be, zama be. Zama be, zama be. Zama be.